wagin ka pande yi fele tutu len fatu fundu fabi yank jank le bebu bu sizahi wagin ka pande yi fele tutu len fatu fundu fabi yank jank le bebu bu sizahi wagin ka pande yi fele tutu len fatu fundu fabi yank jank le bebu bu sizahi wagin ka pande yi fele tutu len fatu fundu fabi yank jank le bebu